ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

0: Yeşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Bugün işte aynı bak kesin beni koştur.
2: Vallahi beni koştur. Başlayacak zek. Sabah diyecek saat 6.30-7 ne oluyor sen bu saate kadar neredesin? Horozlar bile öttü de tekrar uyumaya yattılar diye. Aynen 3 tane koşturacak beni. Canlar günaydınlar hepinize. Merhaba Radyo Kral'dan ve Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuzu Aşım Çolak'tan hepinize kucak dolusu selamlar. Günaydınlar. Yarım saatlik bir roterle anca gelebildim Ahmet Spor'dan. Diyarbakır maçı dedi, ses o yüzden gitti. Yani bağırıyoruz. Ahmet Spor kim ya? Allah'ım ya. Neyse maçtaydık, ses herhalde oyundan dolayı gitmiş olabilir. Fenerbahçe maçı, Galatasaray maçı, Trabzon maçı. Acayip maçlar oldu bu hafta. Efendim 21 Eylül Capşanlı programda Radyo Kral'da yine sizlerle birlikteyiz. Çok güzel güneşlik bir gün var güzel İskeçemizde. Güzel İskeçemizden hepinize kucak dolusu çok ama çok selamlar, günaydınlar. Kalimera be diye kalimera sesi. Allah'ın ya kalimera filana gel. Kalimera delikanlılar, kalimera vahşi kurtlar. Yahşi kurtlar, çılgın kurtlar, tüylü kurtlar, tüysüz kurtlar. Çekirgelerim günaydın. Günaydınlar, buenos dias. Buongiorno, good morning. Good morning everyone. Hela, kalimera, hey. Poli kalimera, kreşu poli kalimera. Oh hediyeler gene, acayip hediyeler geldi gene. Hafta sonu. Telefon da kabart. Benim hiçbir kabartım yok vallahi bile. Bütün telefon da kabart. Sonra teknoloji diyorlar, AI diyorlar. Sezer oradan böyle diyor. Nedim'im günaydın. Arzu Hanımcığım günaydınlar. Sezer İngiltere. Canlar hepinize kocaman kucak dolusu selamlar, saygılar. Programlara başladığımızdan beri pek sevgi dağıtamadık. Fazla kalmadı elimizde. Günaydın. Aris Marice Varsamo. Aris Marice Varsamo. Aris Marice. Cevarsamı fışkırdı. La Ahmet Spor kim ya? Allah'ım ya. Hocaya yazar. Trabzon Galatasaray 4-0. Fenerbahçe Eyüpspor 7.5-0. Bir yerden hatırlıyorum ben bu 8 ama nereden hatırlıyorum? Günaydınlar hepinize. Çok güzel bir hafta. Güzel terne gününden hepinize kucak dolusu selamlar. Bereketiyle, güzelliğiyle, karşılıklı anlayışıyla başlasın hafta hepimiz için. Günaydınlar efendim. Bir Eylül çok önemli bir gün. Ne diyeceksiniz aşım bugün? Bugün Dünya Alzheimer Günü. Her yıl 21 Eylül'de Alzheimer hastalığı ve demans, yani bunama hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve hastalar ile yakınlara destek olmak amacıyla anılan özel bir gündür. Bugün Dünya Alzheimer Günü. Çok ciddi bir hastalık. Halk arasında hani bunama olarak işte. Ya işte bu Haşim de bunadı falan diyorlar ya. Buna karşı. Günaydınlar bütün Kral FM. Günaydın Haşim Ağam. Hayırlı haftalar olsun demiş. Raif'im Almanya'dan günaydınlar. Aslıcığım hoş geldin. Günaydın. Günaydın abim. Sarı mikrofona fısıldayan adam. Günaydın demiş. Aslı Halimoğlu. Kırköy günaydınlar. Günaydın Aslı. Horozlar uyandı. Belçika, İsmet, Ömer. Ahmet Spor kim ya Ömer? A.M.K. Neyse. Oya kardeşim hoş geldin. Günaydınlar. Günaydın gönlü güzel insanlar. Yeni bir gün, yeni umutlar ve yeniden gülümsemek için güzel bir sebep demek. Dün ne yaşandıysa geride bırakalım. Nasıl geride bırakalım canım? 3 tane gol attı adamlar bize. Oluyor mu öyle? Allah'ım yarabbim. Hocaya yazar. Ne ha, dünü geride bırakma. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yolumuza güzellikler eşlik etsin. Kahvemiz sıcak, sohbetimiz tatlı. Kahve işini yapacağız, acele etme. Gönlümüz ferah olsun. Herkese sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün diliyorum. Fark burada işte. Kral FM dinleyicisinin farkı. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler demiş. O yerimizi kolay gelsin. Trabzon'una helal olsun. Bir Fenerbahçe olarak Oya kardeşim demiş ki Trabzon'a helal olsun, sahada cevabı verdi. Bazıları yine hayallerini süsledi. Biz Fenerbahçe'yiz arkadaş. Anladı mı diye yazmış. Rakibi küçümsemeyiz. Ama gerçekler tabelaya yazılınca bazıları yıldızlarını sayar durur. Allah Allah Allah, Muhammed Salah demiş. Ne ara Muhammed Salah siz bu kadar sever oldunuz ya? Bu Fenerbahçe taraftarı da bir acayip yalnız ya. Baktınız mı maça yani? Galatasaray Trabzon maçı, Trabzon Galatasaray maçına baktınız mı? Konuşacağız efendim bunları. Azeybir gününde, 21 Eylül'de. Magazin haberleri var. Havalar nasıl olacak bakalım. Spor haberlerine değineceğiz. Şey oluyor. Yaklaşık 35-40 sene beri maç izliyoruz. Tamam mı böyle? Fenerbahçe'nin kaybettiği hafta Galatasaray Beşiktaş maç kazanır. Trabzon. Beşiktaş'ın kaybettiği hafta Fener Galatasaray maç kazanır. Hiç değişmeyen bir döngü bu. İstihma mı dersin? Eskiden istihma yoktu ya. İstihma 2000'li yıllarda başladı değil mi ya? İstihma o zaman başlamadı mı? İddia oyunu. Lan şu iddia hayatımıza girer beri. Futbolda endüstri yaptık ya. Anasını avradın, kındamını... Günaydın. Neredeymiş horoz var? Günaydın bakalım horozlar. Günaydın Fenerbahçe şampiyon. Barış Kalfa. Gidişat onu gösteriyor. Evet Barış, günaydın.

Alemin en kral, en delikanlı radyo istasyonu Radyo Kral'a bir mesaj geldi. Ahmet Belçika'dan gönderdi. Dobro utro Belçika. Dobro utro kardeşim. Günaydın çok konuşan adam. La oğlum daha başlamadık Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri. Günaydın canlar.

0: başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı.
2: Aynen, vallahi Ahmet öyle yazmış. Çok konuşuyoruz demiş. Neyse. Ali Bey aramızda haftaya yorgun ve morali çok bozuk olan arkadaşlar var. Hemen mesajdan anladım zaten. Ali Bey günaydınlar efendim. Bugün moralim o kadar bozuk ki meme resmi bile gönderseniz açıp bakmam, inanmayan denesin. Ali hayırdır kardeşim? Sabota gerek o weekend. How was? What was? Dur, İngilizce konuşmayayım Ali şimdi. Ali hayırdır, senin moralin niye bozuk? Galatasaray yenildi diye mi? Cemal, Cemal, Cemal, Cemal. Günaydınlar. Survivor günaydın. Hacı Bedeller günaydınlar. Kolay gelsin bakalım. Bugün moralim o kadar bozuk ki meme resmi bile yollasanız açıp bakmayacağım. Yek memesi mi? Ne memesi? Ne üşürdün kendini? Akşam Ahmet Spor'a bağırırken biz de ta şey dedik. Efendim Diyarbakır'daydık. Ya otur sen orada kurda sandığında. Günaydın. Aa, ben şok. Hoş geldin be bizim oğlan. Aşk olsun beni. Ben seni halen izinde sanıyorum. Aa, izinde diye bugüne baksana be. Bu kadar cilveli olur mu ya? Arzu, izin bitti. Yıllık izin 3 gündü. Zeytinleri topladık geldik. Arzu, günaydınlar Arzucuğum. Güzel bir hafta diliyorum. Bereketli olsun, sağlıklı olsun, güzel olsun hafta. Senden bir şarkı isterim. Allah Allah Muhammed Salah. Galatasaray'a 4 tane koydular. Onlar hafta sonu oturamadılar popolarına. Şimdi öyle demesek şimdi yani. Öyle demesek de. Çok edepsiz. Çok Cengiz Akam, günaydın, hoş geldin. Günaydın Aşım kardeşim. Nasılsın? Sen ne zaman geldin? Vallahi Cengiz abi 14 bin yıldan beri gelip gidiyoruz. Böyle bir gelip ya 14 bin yıldan beri gelip. Şimdi insan suretinde geldik. Geçenlerde horoz olabiliriz. Taş olabiliriz. Arı olabiliriz. Bal olabiliriz. Gelip gidiyoruz yani 14 bin yıldan beri. Cengiz Akam kalmer ağacım benim. Kalmer ağacım benim. Kalaymaz diyen. Daksimaz diyen. Oğla kala. Boş bir tane sabota gidiyor. Bir tane daksim. Ömer hiç sorma ya, hiç sorma. Ya hocaya yazar Ömer'im var ya bak. Yemin ederim hocaya yazar ya. Ya bunlar hep bilinçli şeyler var ya bak Ömer. Ayıp oğlum, Belçika günaydınlar gençler. Trabzon'da arkadaşlar vardı. Kel Mahmut. Yok, Kel Mahmut değildi. Neydi o be Ömer? Çok sinirliyim abi, moralim çok bozuk. Rezalet bir futbol oynadık, çıldırdım. Evdeki kapıyı da kırdım. Kafam attı. İyi bari adam dövmedim. Kendimi zor tuttum. Yeminle günaydın abim demiş. Günaydın Jet Ömer'im. Vallahi Ömer o kadar saçma pas hataları yaptılar ki. Lan A.M.K. Lan 5 gün önce adamlara 4 tane attınız. Şey maçında, tamam mı? Marsilya maçını 4 gün önce oynadık. 5 gün önce oynadık. Şiir gibi futbol oynadınız. Efendime söyleyeyim. Akşam döküldünüz lan. Marsilya maçını 4 gün önce oynadık. 5 gün önce oynadık.

Arzu, tamam ben de ciddi söylüyorum, niye? Ömer hoş geldin. Günaydın can dostum, hayırlı haftalar, sabahlar. Bugün de Londra'ya 4 saat sürüş mesafesinde olan Exeter'den tüm Kral FM dinleyicilerine selam olsun. Londra'ya Exeter'den. Can Yücel'den güzel bir de paylaşım yapmış. Ömer her zaman yapıyor zaten böyle güzel paylaşımları. Ney var? Ney? Ali mi? Ya bırak Ali, kendi dünyasında. Kadınım ben, minicik yüreğinde dünyayı taşıyan, elleri hamur kokan, kırılgan, alıngan, gözyaşları içinde gizli, biraz çocuk, biraz anne, biraz deli, aşkın her hali, tutuklu, düşbaz, haylaz bir kadınım ben. İncitmeyin benim. Giydiğim fistanlar bile çiçekli, bedenimin ne önemi var ki? Benim hazinelerim yüreğimde gizli. Ömer kardeşim, Londra Ömer, Belçika Ömer başka. Can Yücel'in böyle güzel şeyleri mi varmış, biz mi okumamıştık ya? Cahil Aşim işte, Cahil, Kara Cahil. Eyvallah Cengiz Agam. Rıdvan'ın anasını, avradını, soyunu, sülalesini, gelmişini, geçmişin. Kamyon egzozu daha güzel ses çıkarır demiş. Ömer'in bayağı kızgını hayvan. Sakin oğlum, relax lan. Önümüze bakacağız artık be. Emirkan'ın anasını avradını. Jet Ömer'im. Belçika, bunları yarın öbür gün Allah tabii izin verirse canım, sağhoş olursak, ölmezsek, emekliye çıkınca bu bana radyo programında gönderilen mesajları böyle şey yapmayı düşünüyorum. Yani onları böyle bir toparlayacağım tabii güzelce bir şekilde, ama orijinal halini küfürleriyle birlikte en yakışıklı küfürler Jet Ömer, Belçika ananı avradını senin...

Demirkan'ın anasının ağzını... Ömer, bunlar AI üretimi küfürler değildi mi kardeşim? Vallahi... Buna benzer küfürler okumuştum, duydum vardı Ömer ama bu yoğurtla, yoğurtlu olan küfür... Aile Sultanım günaydın. Hala günaydın sana da. Günaydın halaların bir tane. Bu acayip küfürmüş be. Yoğurdu küfürle birleştiren bir edebiyatımız var. Bir kültürümüz var bizim. Harikasın Ömer'im, günaydın.

Alım demiş, süme bakızan demiş. Ama süm, ben sümüm, dinleyici yazmış, hepsini okumuyorum ya. Tam süreceğim yerde horoz araya giriyor. Sümüm be. Bir tarafta sevinenler, bir tarafta küfür edenler, bir tarafta şaşkın şaşkın bakanlar, bir tarafta da şey var hala. La gene gitti bizim iddia. 5 euro oynadım, 136 euro alacaktım, o da yattı. Niye? Ahmet Spor Beşiktaş'ı yendi. Lan abi,

Haremleri süpüreyim, sen ne ara geldin? Ben geçtim orada, sen haremleri süpürürken saçların gene toplu. Ama nerede? İncir toplardın. Taner, uzun bir aradan sonra günaydın Haşim, günaydın kralcılar. Sesini özlemişim Haşim. Çarşambadan sonra o ses yok yalnız Taner, söyleyeyim. Gerçekten Taner, en son 8 Haziran'da yazmışım be kardeşim. İnşallah her şey yolundadır. İlk önce iyilik sağlık soralım da önce önemli olan o. Tekrar dinlediğine tekrar iyi olduğunu okumam bana da iyi geldi. Teşekkür ederim, inşallah her şey yolundadır Taner'im. Taner Akin. Gör bak, traktör bozuk, ondan moralim kaçtı. 14.09. Arzu o ne? 14.09. Ali, bu traktör mü bozuk? Ay yey. O parayı mı beli? Selam aga.

Merhaba, bonjour. Nasılsın? İyi haftalar dilerim ağam. Durmuş Ali Zengin, Fransa. Teşekkürler Ali'cim. Sefkarası Parapoli, Kalimera, bonjour. Sabah bien. Kejon Vonsier de Valetio, Beşiktaş. Etkezo moi. Etkezo le rendu du Zivitio. Etkezo Ahmet Spor. Je peux faire un peu français.

0: Başlıyor. Başlıyor.
1: Alemin en delikanlı radyo programı.
2: Sezen! Nasıl yani? Hem benim şarkıyı açmışsın, hem yayındasın. Tekrar aç Burkan. Sezen Aksu, Euro 500 Taner. Ne yaptın oğlum? Ortaya karışık mı açtın? Bir tarafta domates salatası. Nasıl yani? Sabah ilk seniz... Aaa!

Karaday bir yaz bakalım ya. iPhone 19 telefon için bataryayı nereden bulacağız? Şeyi nerede? Fiş nerede var? Patron da yok. Patron da bana

Bana Karadayı hemen acilen benden bağlantıya geç. Neredesin bu adam? Sen aylık izne çıkmadın be. Çıktık ama ya. Yıllık izin be. Değil aylık. 3 gündü bu oğlum. Sezer'im her şey yolundaydı. Güzeldi değil mi? Hafta sonu iyiydim. 5 euro makas parası Taner. Ha evet. Oo. Sen nasıl güzel bir şeysin, başımıza böyle tatlı bir belasın yazı. Vallahi bak ben onu unutmuştum. Evet o Taner o. 500 euroyu verdi, ondan sonra kayboldu zaten. En son 8 Haziran'da yazmış. En son 8 Haziran'da yazıyor. O zaman 500 euro. O. Vallahi o Sezer. Sende de ne hafıza var be kardeşim. Yemin ederim zehir gibisin bayağı. Kara kızan benim. Aynen aynen. Traktörün yağları suları birbirine karıştı. Üçüncü pistonu çıkarırken piston yatağına o dördüncü pistonu sokamadım. Ali sende ustalık da mı var baya? Tam karbüratörü temizleyeceğim, traktörde karbüratörün kayışı koptu. Oo baya anlıyor makineden bu baya. Ali sende valla cevher, seni alacak var ya. Yani sen, seni alacak hanım yaşadı kardeşim, yaşadı. Traktörden anla ya. Arabadan anla ya. Ha adam adı. Düğüne para toplamaya gitmiş diyor. Dur bakayım ne yazmış. Allah'a şükür her şey yolunda. Hayır. Ola çarşambadan sonra neden yoksun radyo bırakırsan ben de kralı bırakırım. Bırakma demeyelim Taner'im. Biraz bir ara vermek mecburiyetindeyiz. Öyle diyelim. Nasip kısmet olursa seni be yarı batmayasın mentorcisi demiş halam. Sağ ol ola. Taner gördün mü? Bak Sezer unutmamış. O 500 euroyu verdiğini valla ben unuttum. Bak hatırlattı. Hatırladın mı? Taner'in bir de BMW'si vardı. Nedim'e göndermiştim. Mavi bir şey böyle değil mi? Düğüne para toplamaya gitmiştir. 115'i bir yerde takacakmış diye duydum. Cilveli erkek. Tüysüz kurt. Vaaap.

0: Çıtır çıtır.
1: Çıtır çıtır hem de. Wow. Survivor'ım. Günaydın Bakan Bey'e. Az gülmedim, hatırlatmayın o günü. Ramos Tener. Ramos. Ramos da yeni.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
6: Benim bir sıram var be. 241 sıra. Serez'le beraberdik. Efendime söyleyeyim. Galatasaraylar niye yazmıyor bugün be ya? Hiç o konuyu açmayın. Tüfekle koşturun. Vallahi sizin demiş Raif Ahmet Sibel. Oğlum bizim de kabartımız var. Alsaydınız sezon başında forvetinizi. Raif bizim de kabartımız var oğlum. Günaydın Haşim abi. Hayırlı işler. Timur Boz. Oradaki bütün ekibe günaydınlar, kolay gelsin gençler. Timur, keyfiniz yerinde bakıyorum. Attınız 7,5 tane. Bir türkü aç bakalım. Açtı baba dayıma. Şeyden söyle şunu. Hamos şarkısını. Kaçtın deniz ama dur. Bir ara gelip alayım o zaman onu. Survivor. Zilli. Ben size dedim Ahmet Spor'u hafife almayın diye 14.09 dedim. Arzu üstüme gelme. Ahmet Spor kim ya? Bizim hıyarlar top oynamadı, ondan öyle oldu o iş. Sen başımıza bela mısın? Sezer'in katkılarıyla şarkı. Güneş Gold Kuyumculuk. Mihail Karoli 22A'da bu sabah onlarla da görüştük. Daha doğrusu uzaktan böyle bir. İskeçemizde kuyumculuk adına bir güneş gibi doğdu. Güneş Gold Kuyumculuk. Türkiye'deki çeşit ve fiyatlar artık size çok daha yakın, unutmayın. Altın geleceğin anahtarı ve yatırım amaçlı. Evet, Atilla Bey'e gidiyorsunuz, Güneş Gold'a gidiyorsunuz. Güzel İskeçemizde, Platya'ya çok yakın. Atilla Bey'le yatırım amaçlı da konuşabilirsiniz. Bütün yaz boyunca... Pardon, özür dilerim. Bütün yaz boyunca söz nişan düğün alışverişlerinizde kampanyasıyla birlikte yine sizlerle birlikteydi. Yanınızda ve yarınızda olmaya devam edecek Güneş Gold Kuyumculuk. Master Travel'de aynı şekilde. Ray, ray, ray. Nedim'im günaydınlar bu arada. Bora günaydın. Şerif abim. Şerif abi Fenerbahçe'de sıram Galatasaray. Ya dedim Şerif abi nasıl oldu bu iş? Doğu bir adam vardı bizim köyde de, Doğu karıştırdı dedi kızından kafasını dedi. Akay günaydınlar, Sederim günaydın, Mehmet Osman kolay gelsin, Boz Ahmet ve Banazlı Osman Agacım. İsmet bugün yazmadı Ömer, hayırdır? Pazartesileri biraz şey mi oluyor be?

Survivor bir şarkı istemiş, gönderelim bakalım. Ondan sonra Master Travel'de tanıtacağız. İsmet iyi, şimdi mi her şey yolunda? Frankfurt Havalimanı good morning. Çanakkale günaydınlar. Faganacı Yusuf günaydın. Esat. Esat'tan şey bekliyordum, mesaj bekliyordum. 7,5 tane gol attıktan sonra. Kurdasan'da Aykan Agam günaydınlar. Supole günaydın dedik mi? Dedik. Orhan Tuna Agam. Salut. Salut.

0: gelmiş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdırmış Şaban.
1: Recep gibi Allahsızı fedailerıyla toptan harcamış.
2: Ve de tek başına, helal.
3: 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum.
4: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
5: Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş.
4: 7 tane leş.
3: Ne duydum?
4: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
5: Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş.
6: Abi makineye bir asıldık Jet Ömer'in. Tak tak tak 7 tane leş. 3 artı 2 5. Neyse toparlarız artık orada. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Önemli bir uyarı gelmiş. Kimden gelmiş önemli? İtalyana deplasmanlar konusunda eleştirildi. Aklım gidip oraya gidiyor. Disiplini hiç kaybolmadı Fenerbahçe'nin demiş. Zinedine Zidane Türkiye'ye geliyor. Hoppa. Sakın Galatasaray'a gelmesin Zinedine Zidane. Ne? Okan Hoca'dan memnun değil misiniz? Galatasaray taraftarı bugün yazmıyor Allah için. Başka türlü yazardınız değil mi? Yey.
7: Baba! Ya sus ben ya.
6: Ya şu balikari kalimara. Duyurumuz var efendim. Eski usul çırpı süpürgesi aranıyor. Eski usul çırpı süpürgesini yerini bilen varsa yazsın bana. Kanal boyunda yok mu kız? Yenice'de var, Yenice'de. İn Yenice'ye doğru.

Salah açıklama yapmış. Beni bıraksaydılar daha iki tane atardım. Niye kim bağladı Salah'ı? Maçı izlemedin mi? Bağlı mıydı Salah? Beni bıraksalar daha iki tane atardım. Hoppa. Aslı, sizin oralarda eski usul çırpı süpürgesi var mı? Haremleri. Haremleri süpüren. Çarşambadan sonra sen Haşim Çolak yoksa biz de Kral FM'de yokuz. Aa, çırpı süpürgesi var. Ha, bak. Yeniçeri'den aşağıda 40 köyün boyunda çırpı süpürgesi. Sağ ol Aslı. Aslı bak kardeşim, sende de yok yok vallahi, ne aradıysak. Allah şükür, bin bereket versin. Samet kardeşim yazmış. Günaydın Haşim abi. Sen benim bütün aileyi tanırmışım be. Çeşmeci abime, Tuncel'e, yeğenim Mehmet'e. Mehmet'in dedesinden biz top oynadık bayağı. Samet öyle böyle değil. Samet dur bakayım, şimdi ben anlayacağım onun hangi takım tuttuğunu. Mehmet senin yardımcı antrenörmüş. Ona da kolay gelsin. Mehmet Agam yardımcı antrenör, evet. Halit abiyle birlikte çalıştırıyorlardı Gökçeler'i bir zamanlar. Kızıl Yıldız Gökçeler takımını. Ne top oynardık be. Sırtımda 7 numara. Kuareşma. Ayağımın dışından vuruyorum. Bir vuruyorum. Ama nasıl vuruyorum? Anlatırız o günü. Herkese çok selamlar, günaydınlar. Samet, Fener 8 attı. Şaşkınlıktan grip oldum. Hep böyle olsun artık. O sene bu sene olsun artık. Fener 8 mi attı bayan? Ben 7.5 diye biliyordum. İyi. Siz de bizim gibisiniz. Bir hafta 8 atıyorsunuz. Ondan sonra gidip olmayacak takımlara yeniliyorsunuz. Lan 4 gün önce 5 gün önce Marsilya'yı darma duman etmişik. Şiir gibi, edebiyat gibi top oynamışık. Bütün dünya bizi izlemiş. Sen git ta Diyarbakır'da. Hazırlayın Ahmet Kaya'yı. Ahmet Kaya çalayım mı Ömer? Bak Galatasaraylar gelmeye başladı. Çarıkçı Hasan günaydın. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Öncelikle hocaya yazılmaz bir şey. Galatasaray istese maçı alırdı. Ben ciddi bir şekilde okumaya devam ediyorum. Trabzon kim be? Kim oluyor onlar mı demiş? Ben değil. Hasan Çarıkçı diyor. Ama maalesef Galatasaray 3 puanı alsaydı fark olacaktı. Diğer takımlardan dur da baştayız. Baştan bu kadar fark olursa kimse maç izlemez. Ha, siz o tarafınıza yattınız. Ha tamam. Bir de gitmez UEFA bunu da bırakmaz. Para para para demiş. Düşünsene kuşlardan 6 haftada 6 puan fark. O siz kuşlardan başınıza ne gelecekse zaten gelecek. Günaydın Hasan Çarıkçı. Kolay gelsin. Lay lay lay la la lay. Günaydın Haşim, hayırlı işler. Cübbeli Aydın hocam, Aydın'ım günaydınlar. Aydın çok sade bir günaydın mesajı yazmışsın. Hayırdır dayı? Radyonun sesini çok açma Uğur. Uğur günaydın. Açmadım be. Haremlerde, bahçelerde var. Çırpı süpürgesi. Gitsin Haaland toplasın demiş. İşte bu eskiden çırpı süpürgeleri, sen yetişmişsindir aslında onu. Harem ne, onlarla süpürülür de haremlerin önleri azıcık lastikle ıslatılıp süpürüldü. Aman bizim köylere bir giriyordun. Herkes kapısının önünü süpürmüş, kapı yanındaki komşu o gün evde yoksa onun hareminin kapısının önünü de süpürülürdü. Eski süpürgelerle çırpı. Elbet. O yüzden pırıl pırıldı Trakya'nın köyleri. Hala öyle mi?

15'i bir yerde tak. Ha, Güneş Gold iyi yatırım yapmış reklamı. 18 kişi artmış takipçi. Haydi çocuklar adım adım 2000'e. Yeterli mi Sezer? Yetmez değil mi? Bak sen bağırdın, ben bağırdım. Nedim bağırdı, Arzu bağırdı. Oya kardeşim bağırdı, Aslı bağırdı. Bağır. 2000'e daha yaklaşamadık mı ya? Oh. Aşım kaçar hava açar. Sezer'im sağ ol. Oo, şimdi bak. Böyle bir de ciddi Galatasaraylılar var. Böyle devamlı dinlerler. Fatih mesela kardeşim benim. Programlara başladığından beri dinler. Yerinde mesaj ve yorum yapmayı seven bir kardeşimiz. Galatasaraylı kendisi. Aşım abi günaydın, iyi yayınlar. Galatasaray üzülmektense Salah'ın şiir gibi futboluna sevinmek lazım. Babak. Bak nereden tutuyor bak. Bir gitme muhabbeti duydum abi. Nereye gidiyorsun? Beşiktaş'a gidiyorum. Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Sol açık, kanat hiç boş. Kovarajman'ın yerini doldurmadık Fatih. Ya Fatih benim gitmem pek önemli değil. Radyo Kral 32 yıldan beri kendi çabalarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Eskişehir'in tek Türk radyo istasyonu. Bu gidişle biraz zor ayakta kalacak. Biz şey diyoruz hani yardım falan değil de biz işbirliği istiyoruz. Hem reklamlar olur, sponsorluklar olur. O manada. Eskişehir'deki tek Türk radyo istasyonu. Olay bu. Fatih'im teşekkür ederim. Ben maçı izlemedim. Şimdi bizimki birazcık da gırgır be, anladın mı? Thomas geldi ya geçen sene Samsun Spor'dan falan. Aşım abi cumartesi erişime diyorum. Sen Aşım abi takip ediyor musun? Hayır dedi. Ana. Aldım elime terli. Aslı şimdi yazıyor. Sen Aşım abi takip. Hayır. Aldım elime terli. Gel buraya dedim bre. Gel bre buraya. Gel Aslı. Ne var demiş. Fırrrr 36 numara terlik. Fırrrr 42 numara terlik. Hadi de Aşım abi takip etme. Ben de diyorum ne zaman ne ara takip ettim beni. Sağ ol Aslı. Sağ ol Aslı'cım. Günaydın, hayırlı günler. Bak. Ömer Galatasaraylılar gelmeye başladı. Dur şimdi. Bandera yazıyor. İngiltere, Samtan. Good morning. Kalimera var Bandera. Karabela. Günaydın, hayırlı günler. Hayırlı programlar. Bu arada Galatasaray'a geçmiş olsun. Kendisi Galatasaray'la hak etmedi. Galatasaray zaten top oynamadı. Top oynamasını unutmuş sanki ama Beşiktaş'a da hak etmedi kazansın diye mi? O da Ahmet Spor'a kazandı. Tebrik ederim. Çok güzel futbol izlendi. Hangi takımı tebrik ediyorsun şimdi ona anlamadım. Hangi güzel futboldan bahsediyorsun Bandera ya? Beşiktaş akşam top oynamadı ki be kardeşim. Gerçekten sabaha kadar izleyebilirdin. İki takımı da tebrik ederim. Esin. Lan bir gözün başka takımı, bir gözün oynayışta, bir gözün... Günaydın Esin'im, günaydın Bandera'm. En son aldığımız habere göre Yılmaz Vural Galatasaray...

0: Yılmaz Vural Galatasaray'la anlaşmış. Pekkan duydun mu? Osimhen'e diyormuş, gel buraya gel. Kramponlar nerede? Burada. Gel buraya gel. Taze bu haber. Şimdi bir saat önce anlaşmışlar. Taner gönderdi. Şimdi İsmet'im hoş geldin. Günaydın Aşim ve Kral FM 100 dinleyicileri. İyi sabahlar, iyi haftalar hepinize. Ben uyuyakalmışım. Ana! İsmet sen bu işin başısın oğlum. Tak, ekibin başı sensin. Sen uyursan hepimiz yanarız. Hatırladın değil mi onu, o sahneyi Dağ filminde? Abi ne filmdi o ya? Sen uyursan hepimiz ölürüz diye bir sahne vardı ya. Şimdi ben uyuyakalmışım deyince o aklıma geldi böyle. Saniyenin üçte biri hızında. İsmet günaydın. Geçen perşembe parmağımı fena sıkıştırdım. O yüzden bu hafta büyük ihtimalle çalışmayacağım. Böyle parmağını sokarsan olmayacak yerlere öyle oluyor İsmet. Yani öyle oluyor İsmet. Nereye soktun oğlum? Parmağını. Hep senden ötürü bunu Haşim. Allah Allah. Benle parmağınla bağlantıyı kuramadım ya. Cuma günü radyoya gelmeyeceğim dedin ya. Ha. Ben de o dalgınlıkla gittim, iş kazası yaptım. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bakalım bu parmak ne zaman düzelecek? Dayı bana bir parmağının resmini... Hangi parmak merak ettim. Tövbe yarabbim. Bu arada geçmiş olsun be kardeşim. Herkese güzel, sağlıklı ve kazasız belasız bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Kral demiş İsmet Belçika'dan. İsmet'im şimdi güleyim mi ağlayayım mı, ben de karar veremedim de. Neyse geçmiş olsun diyelim biz sana. Eski insandan bir lafı var İsmet'im. Aa, parmağını sokacağın yerle imzanı atacağın yeri bileceksin diye. Aslında öyle değil de. O da öteki türlü o. Yazar birazdan abi, çalışmıyor evde, rahatsız. Yazdı Ömer, tamam. Teşekkür ederim. Ha buradayım da dinliyorum da demiş Orhan Agam. Bir iki gündür yoktun, hayırdır Agam? Sağlık sağ dilerim inşallah, teşekkür ederim. Agam patronun dinliyorsa iyi olur. Eğer senin sesin gelmezse inansın ki İskeçe kral biter. Bence bu dinleyenler arkadaşlar, sen olmasan bizler de yokuz. Bu böyle biline. Makineye bir sarıldı Orhan Agam.
1: Böylesini ne gördüm ne duydum.
2: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
3: Komiser Cemil'in önünde konser.
0: Makineye bir asılıyor 7 tane leş Orhan Agam.

0: götür yere.
1: Şarkının güzelliğine bakar mısınız? Gün gelip selam verince gökteki meleklere, Cebrail'e, Azrail'e, İsrafil'e, Mikail'e selam olsun. Kabirde olanlara da selam olsun.

0: çünkü sevmek en kolay.
1: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
1: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
8: Gözünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
9: Hayırlı ablaların ablası günaydın ablacığım. Nazife Salihoğlu ablam benim, günaydın. Kolay gelsin. Enişteme de çok selamlar, saygılar ablam. Nazife ablam bir tane. Bir tane. Pek hanım günaydın. Günaydın Ayşe baba, hayırlı haftalar, kolay gelsin. Hoş geldin. Tanıyor mu bu adamı? Satılık. Tanıyor mu bunu demiş, bu radyoyu. Kim bu? Pek hanım. Günaydın. Herkese çok selam söyle orada. Sağ ol Aslıcığım, teşekkür ederim. Abi Ahmet Spor çok güzel top oynadı. Hak etti, kazandı. Tebrik ederim. Ama hakem de çok yardım etti ve Beşiktaş'a neden öyle, ben anlayamadım. Anlayamazsın zaten sen oradan onu. Anlayamamışmış. İşine gelince anlıyorsun ama. Bence yabancı hakemler yönetsin Türkiye'de maçı, Yunanistan'daki gibi. Abi sizin maç nasıl bitti? Cuma günü siz çok güzel bir ortamdadınız. O ortam nasıl bitti? 0-0 mı? Ya da yendiniz mi siz demiş. Ya bizde tam böyle maça başladık. Şey, rüzgar çıkardı, topu almaya falan gitti böyle. İşin o yüzden yarıda kaldı maç. İzlemedi. Haftaya ertelendi maç. Çok fazla rüzgar çıkardı. Topu mopu yukarı aldı valla. Ne top kaldı ne hakem kaldı. O yüzden oynayamadık. Fatih teşekkür ederim. Abine de çok çok çok selamlarımı söyle lütfen. Haydi çocuklar 2002. Çarşamba sezon finali mi? Evet Sezer'im. Sana da kolay gelsin. Hafta sonu iyi miydi? Bu arada Bursa Spor liderle sapladı ve lider oldu. Oo, İsmet Bursa Spor'da takip ediyor. Bu sene o zaman Süper Lig'e geliyor musunuz İsmet? İsmet parmağından yaralanmış. Eyvallah Orhan Agacım, teşekkür ederim, sağ olasın, var olasın. Erkan Agam demiş, biz de böyle. Orhan Agam, Orhan Tuna Fransa'dan, Paris'ten. Yoksan biz de yokuz, varsan biz de varız. Seviliyorsun Agam, saygılarınla demiş. Bilmukabil Agacım, saygılar bizden. Tuncel Aga, günaydın bakalım ya. Al bakalım, kolay gele bakalım. Selam, günaydın Haşim. Senin izin hafta sonu muydu ya? Biz de bayağı bir üzüldük. Hafta sonu bitti o izin be. Biz de tatile çıkacağız. Hayır, şimdi iz de var. Şimdi çalışalım birazcık. Tuncel. Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlarla güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel Tempo Turizm işbirliği. Her gece 10.30-11 arası 20 euro İstanbul. 3 milyon TL anında rezervasyon yapıyor Master Travel. Ön rezervasyon, yani erken rezervasyon ile Yunan adalarına ekonomik paketli turlar var. Balayı paketleri var. Bütün ama bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini var. Master Travel Gümrücüne sokağında, tabii ki sosyal medyadan bütün kampanyaları ve fırsat kampanyalarını takip edin. Master Travel Bitişik Halde yazdığınız zaman Facebook ve Instagram'da hemen çıkarıyor. Hadi inşallah, inşallah bakalım İsmet'im, inşallah. Paganacı Yusuf, hoş geldin Yusuf'um. Gümrücü Sokağı 19'daki ofisinde araba kiralama hizmetleri de var Master Travel'in. Ve Avin Drive Şaban Bandak abim. Şaban abimle bayağı böyle karşılıklı görüşüyoruz yani, uzaktan da olsa. Son günlerde böyle hep rastlaşıyoruz birbirimize. Paganacı nasılsın bakalım? Bu arada yeni benzin fiyatlarını bir alalım bakalım. Almanya'da benzin pazar ya da hafta sonu ne kadardı? Recep Bacanam, günaydın Bacanam. Bir yazsın bakalım, Recep Bacanam yazsın. İngiltere'dekilerini alalım, Bandera yazsın, Sezer yazsın ya da. Bakalım benzin kaça çıktı? 2.90'a vardı mı hafta sonu benzin Almanya'da? 2.80 falan. Bizde tam 2.20 oldu. 2.19.5'tu, 2.20 oldu Faganacı Yusuf. Aşı magazinden Yusuf Faganacı'ya şabak.

Eyvallah Fakiracı, sağ olasın. Keyifli geçmiş. Aynen öyle. Samet'e babamdan çok selam var sana Haşim abi. Beraber çalışıyoruz onunla. Babana da çok çok selamlar. Kolay gelsin gençler. Allah işinizi raz getirsin. Allah gönlünüze göre versin. Tuttuğunuz altın olsun. Tut bakayım. Oldu mu? Telefonu nasıl açtın aday? 3 Elham bir kullallah. Bir de ya bir yesir okudum açıldı. Onu istermiş o bayağı. Batarya eti püf. Survivor benim. Ne vereyim daima? Söyle bakayım. Ne vereyim daima? Ne dinlemek ister dayım?

Sallasana saçlarını. Akşam neyi söyleyeyim suçlarını. Survivor. Kahrettirme denk dur. Denk dur kahrettirme. Dilek Hanım İzmir'den günaydınlar demiş. İzmir'e çok çok günaydınlar. Güzel İzmir. Hayırdır Dilek Hanım? İnşallah her şey yolundadır. Oy oy oy oy oy. Hastayım bu şarkılara, hastayım bu şarkılara. Vallahi billahi harika. Bandera, sabah sabah marketteyim dayı. Kulaklıklarla seni dinliyorum. Çok bağırma demiş. Duyuyor mu? Survivor bayramı duyuyor mu? Yere batma etsin bak seni gidi bak. Gidi başlayayım etsin kızanı seni bak. Bak seni bak seni. Çarşamba 2.37 euro ilk açıldı ama artık zevk alıyoruz. Geniş geniş çok hoş. İlk acıdı ama açıldı. İkisi de uyuyor aslında cümleye Sezer. İlk acıdı ama ilk açıldı falan. 2.37 euro benzin İngiltere'de. Londra civarında yakın oralarda. Dünyanın bir ucunda bunun biri İran halısı sevmiyor diye ben neden çekiyorum? Doğru. Bak nereden yaklaşmış? Çok da doğru bir tespit etmiş yani Sezer. Dünyanın bir ucundaki o serseri, o zındık İran halısını sevmiyor diye biz 2,5 euro ödemek zorunda mıyız benzine demiş. Küfür serbest bugün. Bugün küfür serbest. İstanbul Suadiye. Elif Hanım günaydınlar İstanbul Suadiye. Dünyanın dört bir yanında dinleyicilerimiz var. Sunay Ahmet Kaya'ya.

Cengiz Ağam, anlamadığım bir şey var. İskeçemiz yeterince büyük. Onca iş yeri var, dükkanlar var. Neden sponsor ve reklam vermiyorlar? Bunu anlayamıyorum ben. Bizim patron 32 yıldan beri bunu anlayamamış. Ben de 2 seneden beri pek anlayamadım. Cengiz'im, yazan arası kısmet olursa yakından konuşuruz, anlatırız. Ha bakalım uşaklar. Diyorlar ki Sezer nereden biliyor ilkin acıyıp sonra alışık oldu? Ana soruyor. Benim hiç aklıma gelmedi. Bak Sezer, dinleyici bak ne kadar dikkatli, görüyorsun değil mi Radyo Kral'ın dinleyicisi? Onlar dinleyenler kulübü. O yüzden dinleyenler kulübü diyoruz ya, bak. Sezer nereden biliyormuş? Acıyıp acıma. Vay vay vay, ne geldi başcağızımıza. Ha, iyi geldiyse gene yaz. Ha, iyi geldiyse gene yaz.

İzmir. Selanik'i İzmir. Yani bir elmanın iki yarısı gibi. İzmir'e gidiyorsunuz, Selanik'teyim ben diyorsun, Selanik'e gidiyorsun, İzmir'deyim ben diyorum. Diyorsun, böyle şaşırıyorsun değil mi? Kordon boyu İzmir'de. Akşam üzeri oturuyorsun, böyle kocaman bardaklarda bira getiriyorlar. Bir de midye var böyle. Tamam mı? Kordon boyunda midyeler de tazecik, pilavlı falan böyle. Of of of of Allah'ım. İzmir'e kucak dolu selamlar. Çanakkale, Lapseki, Bursa. Unutmayalım Bursa'yı. Uşak. Tabii ki Samsun. Tabii ki Karadeniz. Oradan da dinleyicilerimiz var. İstanbul. Arkadaşım patlat bize bir yaz dostum. Barış Manço'dan uzun yollardayız. Patlatırayım canım. Reklam vereceğim mi? Sponsor olacağım mı?

0: gördün?
1: Ailenim hoş geldin. Hemencik gördüm. Bu arada benim batarya programı ya çıkarır ya çıkarmaz. Bandara çok selamım var Survivor bayramdan. Toz duman içindeyim dayama kulaklığımla seni dinliyorum demiş. Kolay gelsin kardeşime benim. İrfat günaydınlar. Zineli'den Erdinç Agam. Zineli'den Erdinç Agam aşşaba. Agam sağ olasın, teşekkür ederiz vallahi billahi. Vallahi yedik bir Survivor. İyi ki hatırlat. Diğer isimler de sana söyledim, bana hatırla dedim. Zinneli'den kahveci Erdinç Agam aşşaba. Erdinç Agam benim. Şimdi gidiyorlar Erdinç Agam diyorlar. O kapçı kazı ne bu? Kapçı kazı seni bağırıyor bakalım radyodan mı Erdinç diyorlar. Kahveci Erdinç Agam aşşaba. Sağ ol Agam benim, Allah razı olsun. Bunları bana hatırlatan bekar yakışıklı dostum Survivor.

0: başlıyor. Alemin en gaga radyo programı.
1: Sezer, bunu rahmetli Süleyman Demirel derdi. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diye. Oğlum sen bunları nereden biliyorsun? Sezer, sen uzaylı olmayasın mı? Zamanda yolculuk yapan sen misin oğlum? Onları bile ben zar zor hatırlıyorum. Süleyman Demirel'in lafı, ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyordu. Ker, haneleri kapatalım da millet bizi mi sevsin diyordu. Sezer doğru söylüyor. Bak yazıyorum, bundan not edeceğim. Sezer uzaylı mı? Yazın arkadaşlar bunu. Sezer uzaylı mı?

Not edilmiştir, bitti. Avindray Şaban Bandak. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu çok çok çok uygun fiyatları ile Demokritos 39, Epal karşısı Sisi Oteli'nin yanında Kikliko'da mini marketi var ve Mikel marka kahvesi de var. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur

Aynı zamanda diğer ikinci bir benzin istasyonu da yine İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile günün en uygun fiyatlarıyla temiz enerji ve güçlü performansı ile aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Teşekkürler dayılar, sağ olun, hayırlı işler diliyorum. Kıda Fandozopoli. Aylin'in bir dakikacık. Günaydın Aşım abi.

Ben niye bugün program yok sanıyordum? Cuma günü yoktu, bugün var. Kolay gelsin Aylin'im. Kıda Fantasopoli, evet, eğitim öğretim yılı başladı, hayırlı olsun. Allah zihin açıklığı versin bütün öğrencilerimize. Muallimlere de kolaylıklar diliyorum. Kalis koliki kronya, kalis koliki kronya. İngilizcesi nasıldı bunun bayan? İyi eğitim öğretim yılı. Sen Sezer uzaylısın sen. UFO Sezer. Sen benim bilmediğim şeyleri bile biliyorsun. Hatırlamakta güçlük çektiğim bazı evrensel global olaylardan bile haberin var. Diyeceksin internet var baday, abartma. Yok öyle değil. İnternet hep günü hepimizin elinde, her gün de 24 saat bırakmıyoruz da. Yani onda da bir video izliyorsun, bir şey okuyorsun, ondan sonra 2 dakika sonra ne okuduğunu unutuyorsun. Bak bu da var. Balık hafızalı olduk. Şimdi sen kalkıp da demirelim, kerhaneleri kapatalım da millet bizi mi sevsin lafını. Ekmek bulamıyoruz derse pasta yesin lafını. Sen uzaylısın arkadaş, bitti, ben kararı verdim. Geç anladım ben senin uzaylı olduğunu. Tabii bak, horoz da evet dedi, onayladı yani, okey dedi.

Слушайте, что Витя конья? Bulgaristan'a Varna'ya çok selamlar. Varna'dan çalıştığımız insanlar vardı Ahmet'im. Bulgaristan Varna selamlar. Deli Orman'a çok çok selamlarımızı gönderelim. Varna Karadeniz kıyısında orada Ahmet'im. Gerçekten çok çalıştığımız insanlar vardı İspanya'da da Finlandiya'da da. Kırcaali. Günaydınlar Askova, günaydın. Şevket, günaydın. Demin onun altını, orijinal Marie Antoinette Fransız devriminden önce diyordu bunu. Alıntı yapmış, tamam. Ben şimdi Marie Antoinette'yi bilmiyordum. Halk açlıktan kırılırken sarayda lale devri tabii. Benzetme güzelmiş, bir şey hatırlattı bana ama. Ali pistonları değiştirdin mi? Kısmetse ocağın sonunda gemi biletimi alacağım. Yaza da konuşacağız. Portalamuz'a mı geleceğim Bacı Cengiz Agacım? Bacanam hoş geldin. Günaydın Kral Aşim. Çok mutlu oldum sesini duyduğuma. Marhaba bakan babacanam. Marhaba babacanam. Dur bakayım. Ne demiş bacanam benim? Ne oldu be? Be ya, bu telefonu da öğrenemedik ki kullanmasını be ya.

0: Selam aleyküm Başım Kral. Abi bu kadar sevineceğimi, radyo, kamyon, her şey sevindik. Gurbetimiz gitti lan. Gurbette kalmadık lan. Geliyoruz, sana geliyoruz. Neredesin?
1: Neredesin bu Bacaran yerim? Bacaran'ın da vallahi abi kardeş gibi olduk ha.

Mehmet'im hoş geldin. Sesini duyduğuma çok sevindim abim demiş. Eyvallah kardeşim benim. Yakından da tanıştım, görüştüm Mehmet'le. Yakışıklı Mehmet Bey, vallahi bile. Cüneyt Arkın da eski böyle gençlik yıllarını anımsatıyor. Kara saçlı böyle Cüneyt Arkın vardı ya. Köroğlu'nu oynuyordu ona. Köroğlu destanı. Orada. Bacaran nerelerde sen ya? Aşma, bir dipnot eklemek istiyorum yazdıklarıma. Cumartesi akşamı dejavu yaşadım. Guardiola gibi çöktük. Sakın Guardiola gelmesin Fatih size. Onu bazen yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Ya diyorsun 3 saniye 5 saniye. Sanki ben bu olayı yaşadım ya. Sanki bu cümleyi kurdum. Sanki ben bu olayı gördüm gibi oluyor. Dejavu bu. Bunu ben şeye sor, Sezar'a soracağım. O uzaylı o. Sezar, what's mean...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres Kısanti Kavala Yolu 2. kilometrede. Telefon 2541-0257-81. Ayrıca aintin.kar.gr adresinden de tüm araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
4: Fatih'im, şimdi sen gönderince ben de baktım. Orada o maçta Klopp nasıl seviliyor ama. Salah götürmüştü topu böyle. Aynısı oldu değil mi? Üçüncü, dördüncü dakikada mı olmuştu o? Evet İrfat'ım, sağ olasın vallahi. Baban o kadar bir güzellik yaptı ki bize. Teşekkür ederim, sağ olasın. Erdinç abim sizin elinden şama. Haşim, özellikle bu iletişim hatasını yaptın değil mi? Mesela sır ben değil, herkes bugün yayın yok sanıyormuş. Bak, özellikle böyle yaptın kesin. Acaba radyoyu kim dinliyor kim dinlemiyor? Yok kız, öyle bir şey olmadı. Normalde gelecektim işte bu telefon sıkıntısından dolayı. Dur şimdi kabloya bakayım. Ama bak, sen yok sandığımız halde bizler yine buradayız. Vallahi bir tanesiniz, yemin ederim bir tanesiniz Arzucuğum. Zaten kız sen, Recep Bacanar, Ömer, efendime söyleyeyim böyle Sezer, Nedim kardeşim, yani ilk programları başladığından beri tanışmıştık, hatırlıyorsun değil mi? 10 günün içinde tanıştık. Düşünsene, bir taraf Balıkesir, bir taraf Bulgaristan, bir taraf Türkiye'de, bir taraf İngiltere, bir taraf Almanya'da. Vallahi mükemmel gerçekten. Bizlere öyle bir bağımlılık yapmışsın ki seni gerçekten arar olduk. Dilerim bütün esnaflar sizlere iş birliği yapar ki biz de sizlere hasret kalmayalım. Kral Efem'in sesi kesilmesin demiş. Arzu, çok teşekkür ederim Arzucuğum. Sağ olasın. İnşallah öyle olur Arzu. Teşekkür ederim temennin için. E işte abim, biz de öyle halara 8 tane atıyoruz rahat rahat. Bre bre başladı. Ya haftaya milli aradan sonra yine 4 tane yersiniz, başlarsın küfür Mehmet'im. Ama Eyüp Spor, orasını karıştırma. Tamam, hadi karıştırmayacağım. Eyüp Spor. Gökçelerle oynasaydı o kadar atamazdı ya. 8 tane. Bu ne be ya? Buldunuz attınız. Buldunuz vurdunuz. Köprüdeki çaya park edeceğiz gemiyi demiş Cengiz Agam. Münih'ten. Tamam. Yok be İsmet'im. Tamam, açtık onu. Pap pap. İnsanı böyle dostlar olacak. Bak İsmet Agam demiş Belçika'da. Şimdi telefonda sıkıntı varsa... Alalım sana bir telefon, sıkma canını, iPhone 19. Bitti. Bak bak bak. Bıraksan azıcık sevineyim bağa demiş. Mehmet Osman. Sevinme kardeşim. Hatta hemen ben Fenerbahçe marşını gönderiyorum.

Hemen hazırlattım arkadaşlarım Ahmet. Geç hemen hazırlattım arkadaşlar Beşiktaş marşını. Ama Fenerbahçe marşını dur bakayım gelecek. Şaşırmasınlar. Bunlar da kendilerine bakayım. Ne oldu oğlum? Niye çalmıyorsun şarkıyı? Bak sesi kısılıkmış ondan. Şimdi açtık. Hayır be ya, bu Beşiktaş marşı be ya. Bak şimdi bak Mehmet. Bıraksana adamlar sevinçlerce. Gir Fenerbahçe marşını. Ahmet de, Mehmet de bu kızanlar hiç dinlemeye beni bak Mehmet. Hiç dinlemeye beni bak Mehmet. Bakın buraya yazık. Bak ne geldi başımıza. Vay Allah'ım ya. Burayı yaramatmayasın kıza. Başını yemesin. Değil bu be. Fenerbahçe marşı be.

yazmış bak, Eyüp Spor diye küçümseme, biz geçen sene şampiyonluğu küçük takımlara verdiğimiz puanlardan dolayı kaybettik, olamadık demiş. Doğru. Gidersin ikinci yarı Eyüp Spor'un maçına. Şarj aleti, şarj aleti, batarya getir.

0: Bugün ne karıştırdı gene marşları. Ben hemen hazırlayayım Fenerbahçe marşını. Mehmet dur kardeşim. Bu ne lan? Haça bu nedir da?
1: Ver ceyranı.
0: Ceyran veriyorum. Dur şimdi azıcık bekle. Bacanam. Faganacı.
1: Hareket saati gelmiş otobüs kaptanları.
0: Tuncel Agam'da hareket saati. Tuncel Agam'da Fenerbahçe'nin Mehmet.

hiç o konulara girme. Hiç o konulara girme. Gıda Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu ve el becerilerini ve artı sosyal aktivitelerini pek fazla internetle ilgilenmeden geliştiriyor. Profesyonel muallimler, öğretmenleriyle bütün yıl boyunca okul derslerine desteği var. Gıda Fantazopoli'nin yaratıcı etkinlik merkezi. Arabacıköy, Bekirli yolu üzerinde, KEP'in hemen yanında. Deneyimli öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Yine çocuğunuzun 5-12 yaş arasındaki çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fantazopoli. Saygılar öğretmenlerine ve sahibine Kıda Fantazopoli'nin. İşbirliği için de çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Facebook ve Instagram'da da Kıda Fantazopoli olarak takip edebilir. Oradan iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Çilek Mobilya %50'ye varan indirimlerle devam ediyor bu ayın sonuna kadar. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuğunuz hangi takımı diyor? Beşiktaşlı mı? Beşiktaş yatak odası. Eyüp Sporlu mu? Eyüp Spor yatak odası. Bursa Spor, Bursa Spor. Ahmet mi? Ben yürü git. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin getirilmesi bedava. Çilek Mobilya'dan artı bütün ürünler 3 yıl garantili. www.pedikoepiplan.gr olarak da takip edebilirsiniz Çilek Mobilya'yı. Burada tren yolu, İskeçe'mizi bilenler için tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen yanında. Pardos Apollonos 8 orası. Mobilyacımız Çilek Mobilya, Epiplan Çilek.

için. Yesin şımarma. Şımarık işin. Şarkıyı dinle. Kim ne yapsa aynı yere. Stalin küçük enişteyi parçalasın onları demiş Timur Boz. Timur makineye bir sarıldı. 8 tane leş. Biz de tam atacaktık akşam atamadık Ömer. La Ömer sen. Neyse. Ne yaptın dayıya? Al bakalım ne vereyim ağama? Cumartesi günü maç yaptın mı? Allah'ım ya. Ay güzel Allah'ım benim. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri.

0: Fedailarıyla toptan harcamış.
1: Ve de tek başına, helal. 30 yıldır bu yollardayım, böylesini ne gördüm ne duydum.
2: Makineye bir asılmış 7 tane leş.
3: Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş.
4: Aga makineye bir sarılmış Ömer'in.

Cengiz Ağam ne yaptın be ya? Ne güzel şeyler göndermişsin. Alacağım bunları, tamam mı böyle? Telefona şey yapacağız böyle, arka sayfadan çıkıyor böyle. Oh be, kartalım benim be. Cengiz Ağam da Beşiktaş'ta. Hey hey hey.

Ömer duyuyor musun? İsmet ne dedi? Beşiktaş tribünü Ahmet tribünüyle Bursa Spor'a atar yapar ama. Vallahi öyle bir şey mi oldu be İsmet? Biz de Batman petrole saplarız bu sözüm Jet Ömer'e mi? Ayı boğana gelse. Aman aman aman. Füze atsaydın dayı. Vallahi füze atsaydın. Tövbe füzelerden atsaydın. Drone yükseltirse dayı. Drone'u kaldırsaydın mı dayı? İyi vay vay. Ömer duyuyor musun? İsmet Agam ne dedi bize? Vay vay vay. Ahmet Spor, Bursa Spor. Batman Petrol Spor. Vay başımıza gelenler ne günlere kaldık. Batman Petrol Spor ne alaka İsmet? Drone kaldırsaydın dayı ya. Kaldırsaydın drone'u.

0: Geçenlerde bunun sohbetini yapmıştık İsmet. Şimdi İsmet'i canlı yayına alacağım ama arkadan diyecek şey diyecek. Ömer diyecek, benim de çıkarım başlayacak. Ömer yağdırma İsmet. Ananı avradını süle. Başlayacak bizim İtalyano'dan. İtalyanca küfüre de başlayacak. Sacramento, momento, cimento, uno, umbrella, cambrello, sambrello, cambrello. Al o zaman başına rütük kapatacak bizi. Aşkın olayım senin. O ne lan? Aman aman aman. Lazım değil. İsmet. Aga yapma, çok edepsizsin sen de. Batman Spor diyor babak. Ana Aykan Agam geldi. Dur bakayım.
1: Günaydın be kuzan. Bırak kuzan seni.
0: Ha. Ne oldu be?
1: Sen ne yaramazsın sen. Gittin bir iki gün yerlendirdin, şimdi şey yerlendin ya.
0: Hayır.
1: Yani. Şimdi geldin sabahleyin yine burada. Tır tır tır kır kır kır. Kar kar kar. Ay say, başını sağ olsun, geçmiş olsun.
0: Ya, sağ ol, sağ ol. Yani. Sağ ol.
1: Adem çok adamlaştırdı sizi, adamlaştırdı.
0: Sağ ol, sağ ol. 8 tane atınca böyle ötüyorsunuz. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah size göstersin.
1: Ama iyi geçtin değil mi hafta sonu?
0: İyi. Evet, üç tane attık.
1: Hatta seni yürek yaratma. Ya sonra KP gençlik, KP kızanlık anasını
0: sattım. KP gençlik.
1: Anladın
0: ya.
1: Mı?
0: Ya be.
1: Çünkü kızan.
0: Ya. Ha?
1: Olsun mu hacım?
0: Ha?
1: Tam. Hacım kardeşim.
0: Ha?
1: Ha benim çocuğum. Ha benim.
0: Radyo Kral'dan Aykan Agam aşağı bak. KP gençlik be Aykan Agam, hiç ses çıkarma be. Üç tane attık be.

0: Evet, onu o anekdotu sen de hatırlıyorsun Hakan'ın değil mi? Evet. Azerice'de iş adamı anlamına geliyor. Yani Haydar Aliyev'le mi Süleyman Demirel mi o diyaloğu yapmışlar? Dur bakayım hemen internetten. Şimdi o kelimeyi kullanmayayım. Diyeceksin abi neyini kullanmayacaksın da, küçük dinleyicilerimiz de var. Aynen o şekilde olmuş o diyalog. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Taner. Ver yayına ver. Dur veriyor mu? Daha mı ne kızdım ya, dur. Veriyor.
1: Bak bu bir dil, iki dil. Kaç kişi dedi? Herkes pazartesi program olmayacak anlamış. Ben de öyle anladım. Geçen hafta öyle bir anlattın ki biz seni bütün hafta yoksun diye bekledik. Şu güzel Türkçemizi bir güzel öğrenir. Radyocusu, radyocu. Tek işim var konuşmak. Onu da konuşma adam. Konuş onu be öfme.
0: Konuştum mu neresini anlamadın? Cuma günü yok program dedim. Pazartesi buradayım dedim ya. Allah'ım yarabbim. Sezer, I love you. Ha, şey öyle diyor diyen. Yani. I love you, I love you. Do you love me? Yes I do. Oo, Sezer Bey de eşleriyle birlikte gelmişler. Görümcesi de burada kayınçosuyla beraber. Dıstak dıstak hoş geldiniz. Taverna Kral'dasınız. Taverna Kral'a hoş geldiniz. Dıstak, ooo Recep Bacanan da gelmiş. Kaynatasından. Dıstak dıstak hoş geldiniz. Sağ tarafa alın. Sağa. Sağa, sağını sonunu mu bilmen Allah'ım yarı. Radyoları yeni açanlara çok çok selamlar Radyo Kral'dan.

Nasıl anlatıyor Ayhan Agam ama tane tane. KP gençlik diye Sezer. KP gençlik bak buraya bak. Tamam. Bakalım Ayhan Agam. Bir sesli mesaj daha yolla bakalım bu Fenerbahçe için. Başınız sağ olsun dedi bak. Arzu duydun mu? Ayhan Agam ince ince verdi. Bir taraftan İsmet Agam, bir taraftan Ayhan Agam. Sataşıyor da bana söz hakkı doğuyor.

Radyo Kral'dan Yakup abime şaba. Terzi Yakup abime, 45 yıllık Terzi abime şaba. Radyo Kral dinleyicisine şabo. Abo. Bu ne? Panayır maymunu gibi çıkmışık.

0: Kesin sabahtan beri programı nereden dinliyorsun kardeşim? Nasıl sesli mesaj göndermiş, birbirini tutmuyor. Neyse sonra düzeltti gene onları. Eyüp Spor'u yendi diyor sizi diyor.
1: Allah'ım ya.
0: Bak önce bak bak haberlere bak. Sezer bu kez haklısın. Sezer Arzu öyle diyor. Sezer bu

Değil mi bunları Ömer? Abi yağ zeytinyağını sürdüm. Şimdi bizim Dimotro'yla güreşeceğim. Zaten sinirliyim akşamdan beri. Adam kızmış vallahi Beşiktaş'a. Vallahi bile. Kırkpınar yağlı güreşçileri. Kırkpınar'a gitsen. Ömer'im vallahi git. Kartalım benim bak. Takmış dizlikleri de bak burayı. Belçika'da hava güzel galiba Ömer. Güneşli falan galiba. İsmet Akan beni kıstırmış şeyini. Teo parmağını kıstırmış bir yerlere. Duydun mu neler dedi? Batman Spor dedi, Eyüp Spor dedi. Batman Petrol Spor dedi.

Radyo Kral'dan Belçika'ya şaba yerden yere vuracağım onu. Ay, Güvenim hoş geldin. Bana boş yapmasın, sıkacağım topuklarını onun demiş. Dur be oğlum, kim çalışacak o zaman? Günaydın koca ormanın kurdu. Günaydın Güvenim. Günaydın, hayırlı işler olsun Güven. Belçika sıcak bu arada, ama güneşli Belçika'da. Arzu eden varsa, isteyen varsa, bir görelim Ömer'i diyen varsa fotoğraflarını göndereyim mi Ömer? Canavar gibi güzel. O bir Beşiktaşlı. O bir kartal. O bir bodyguard. O bir üçgen vücut. O bir kurt.

İsmet, Ayboğan soruyor, nereye sokmuş la o parmağı diyor. Kardeşim işte çatı işleriyle uğraşırken, efendim şu bak parmak hem şişmiş hem o tırnak atar İsmet. O tırnak, buzun içine sokmadın mı onun parmak ezildikten sonra veya İsmet'im benim usta. Mastoras Yunanca usta demek. La hem de git hangi parmağı bul bak. Güvenim iyi günler, güzel bir hafta olsun, yine hepimiz için güzel geçsin, bereketli geçsin, keyifli geçsin. Yolla bakayım Ömer'i demiş. Ömer, Sezer'e gönderiyorum, bak doya doya bak, yağlı güreşçiler gibi. Taraftar dediğim böyle olacak. Teoman! Aşım abi, sağdaki şarkı gelsin kalbime, sana gelsin, Beren'e aşık oldum Aşım abim. Sağdaki mi soldaki mi? Teo! Deray'ım günaydın. Saklısı kalmadı topumuz niyette. Anlatırım Aylin'cim tamam mı? O neymiş be? Bak bir gördü Sezer bir gördü. Jet Ömer'i Ayboğan boşuna mı diyoruz biz ona? 136 kilo. Hey. Almam mı enerji? Güneşten o kadar enerji almadım ben. Enerji bizim bataryaya da enerji lazım. Ona nasıl enerji vereceğiz be ya? Bakkaldan iki batarya alayım şu telefona geliyor.

Sezer yazıyor, jet değil bu, jumbo jet. Valla Boeing midir? Orasını bilemeyeceğim, jumbo mudur ama. Boeing 747 yazdı Sezer, aynen. Boeing. Ayı Boğan lakabı var, Jet Ömer var, Boeing 747 var. Kartal o, kartal.

Ömer hazır ol diyor. İsmet Akam çok yakında işe dönüyorum diyor. Come back. Zeytinyağısı sipariş edip Gemlik'ten. Gemlik'in zeytinyağısı kaliteli mi İsmet? Güzel mi? Kokusu falan öyle. Sezen abime selamlar. Jet Ömer'den geldi. Boeing. Ya Paladay gülüyorsun şimdi. Gül bakalım dayıcım gül. Son gülen iyi gülermiş. Gül dayım.

Gemlik zeytinyağları. Oradan da bir sponsorluk alalım İsmet. Sesli. Oo, kaç tane sesli mesaj gönderdin bu oğlum? Osman Agam hoş geldin. Banazlı Osman Agam benim. Hemen katıldı programımıza. Soğuk Almanya'dan herkese çok selamlar. Çok soğuk be ya. Başladı mı soğuklar Osman Agacığım? Ama 2, 3, 4, 5 kişili diyorsun yani. O soğuk hava, sudu. Bizde gene vallahi daha denize gidiyor insanlar Osman Aga. Hoş geldin Porsche. Guten Morgen, günaydınlar, Kalimera. İyi bir hafta, iyi bir gün, iyi bir yayın diliyorum daima. Özletiyorsun kendini, üzme bizi Fenerbahçe gibi. Hadi hadi hadi. Bu hafta iyiydiniz oğlum Esat. Tebrik ederiz. İnşallah diğer maçlarda da böyle bereketli, bol gollü maçlar diliyoruz size. Bir Beşiktaş taraftarı olarak. Ama sonuç değişmiyor. Güzel, bereketli, iyi, kolay, kazançlı, çok çok kazançlı bir hafta diliyorum Esat'ım hepinize, sana ve herkese. Sağ olasın. Sen şimdi öyle bir mesaj göndermişsin ki, şimdi bunu okursak Beşiktaş taraftarı kızar. Okumazsak Fenerbahçe, Galatasaray kızar. Hiç bakmazsak Eyüp Spor kızar. Nasıl yapacağız o işi? Lay lay lay lay lay. Ya valla bilmiyorum o Kurtlar Vadisi. Air Ömer Sezer yazmış Air Force One diye. Kaymasın damdan aşağı zeytinyağını sürmüş. Dikkat et sen şimdi. Yani onlar şey giyiyorlar. Lifeline'lar var ya, onlardan takıyorlar. Orçun'um hoş geldin. Günaydın da, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Bir karşılama açar mısın Bülent Aga'ya? Bir de kank klikasına bir şama yapalım. Olur mu daima? Ya da bir ZBK mı açalım? Ne açalım? Söyle bakayım Orçun'um benim. Günaydınlar. Hayırlı işler. Kolay gelsin bakayım.

Açan bir karşılama dediniz, bir karşılama, karşı karşıya oynayın bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım karşı karşıya. Bülent Agam, Orçun Celebe, orada olan bütün ekibe, bütün takıma. Şabo, şabi, şab, şab, abi.

Hannover, Almanya, günaydınlar Hannover. Mehmet, günaydın, iyi yayınlar, hayırlı haftalar kardeşim demiş. Teşekkürler bilmukabele. Sağ olasın Mehmet'im, Hannover'e çok çok selamlar. Düsseldorf, günaydın. Münih, Bonn. Dayısından Celep Orçun'a şaba, dayısından Celep Orçun'un takımına şaba.

Hazır karşılamaları yakalamışım bu Orçun'un. Bir de Trakya karşılaması yapalım bakalım böyle karşı karşıya. Cüneyt Bey günaydınlar. Lay lay lay lay lay lay. Fatih'cim tamam mı kardeşim? Kendine geldin mi biraz, tamam mı Fatih? Müthiş psikoloji be. Sendeki de vallahi billahi müthiş bir psikoloji. Acayip. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Belçika hoş geldin. Gent'ten Kaya. Belçika'dan selamlar kral. Eyvallah Kayacığım, teşekkür ederim. Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, açta değildir. Belçika Gent'e, Kaya çok selamlar sana ve ailene. Teşekkür ederim. Belçika'da hava güzel bugün.

işin, Sezer işin komedisine bak. Genel kur, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler. Bugün Dünya Alzheimer günü ya Sezer'in. Bir de Dünya Barış günüymüş bugün. Bak bak şeye bak, ironiye bak bak. Dünya Birleşmiş Milletler Günü Genel Kurulu 1981 tarihli 57. toplantısında Genel Kurul'un açılış günü olan her Eylül ayının 3. salı günü Uluslararası Barış Günü olarak ilan etmiş. Yıllar sonra Genel Kurul 7 Eylül 2001 tarihinde falanca filan sayılı kararı ile 21

Eylül'ü barış günü olarak kabul etmiş. Hayatımda bunlar kadar yalancı insan görmüyorum. Birleşmiş Milletler. Bunlar bir birleşiyorlar kardeşim, tamam mı? Bir birleşiyorlar, bir ayrılıyorlar. Böyle yani. Baba, Birleşmiş Milletler. Ya. Küba'yı batıran bunlar. Vietnam'ı batıran bunlar. İran halılarını sevmeyenler bunlar. Birleşiyorlar mı? Ne için birleşiyorlar? Kendi çıkarları için. Yugoslavya'ya müdahale kararı aldılar. Hollanda askerlerini gönderecekler. Bir birleştiler. Ayrılamadılar. İroniye bak şimdi. Birleşmiş Milletler bunu barış günü ilan ediyor. Nedim'im hoş geldin. Hemen Nedim alkışlarla habere bak. Hayda, pin unutmuşsun. Ben de diyorum ne oldu benim ağama? Ha, bu arada şimdi geldim eve. Ben de randevum vardı. Senin radyo işi cümlete selamünaleyküm bu arada. En önce söyleyeceğin en geri söyle.

Vallahi hiç güleceğim yoktu vallahi billahi. Yeni mi bu haber? Şaşkın şaşırlık. Ya bu hep koronadan sonra bunlar başımıza geldiyse, ne geldiyse koronadan

150 kişi bu hafta yoksun anlamış Nedim dahil. Unutkanlık bizde, aynen aynen. Bay sen gene baya dur azıcık baya. Sen zaten bizim radyoya geldin geldin. Sen uzaylısın uzaylı. Ben çözdüm seni. Uzaylısın. Vay Nedim neler dedi Sezer. Neler neler dedi neler dedi. Hiç sorma neler dedi. Gökhan Pile. Beray. Merhaba çocuklar. Tekrar tekrar merhabalar. Onlar süper insanlar. Facebook'a niye bakmıyorsun? Yetişebildin mi? Yetişebildin mi diye soruyorsun. Oo. Komutanım günaydın. Dian Dimov. Bu arada çok enteresan bir şekilde dünyanın dört bir tarafından böyle şeyler geliyor Sezer. Facebook'ta falan böyle. Tanımadığım insanlar böyle. Arkadaş bağlantıları var ama ortak arkadaşlıklar var. Hayır olsun Baley. Hayır olsun Baley. Şoker de şılaçom.

Radyo Kral dinleyicisine gelsin. Cengiz Agam'a gelsin. Münih. Münih. Kolay gelsin bakalım. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum herkese, bütün esnafımıza. Allah gönlünüze göre versin bu hafta ve ne? Ternek gününden. Bıldır havalar daha sıcaktı. Daha sıcaktı tabii bıldır havalar.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Sezer, yıllar geriye sardı. Sen uzaylısın oğlum. Adriana Lima'nın son görüntüsünü görenler şaşkına döndü. Şaşıranlardan bir tanesi de benim, görüyorum. Ana, niye bazı insanlar hiç yaşlanmaz mı? Bu ne be ya? Brey. Şav görmüş tavşan gibi oldum vallahi billahi. Hayır, şimdiki hali gençliğinden bin kat daha güzel. Ya diyeceksin, şimdi dayı gerdirmiştir o bir yerini be. Ya gerdirdi de. Gergin hali mi bu kadının baya? Ah be, ah neler var. Neyse, bir bak, Adriana Lima'nın son görüntüsü görenleri şaşkına döndü. Görenler şaşkın. Bana ayırmayın bunu gibi yerdi hepsi. Allah'ım yarabbim. Ah, ne oldu bu ara? Aras Bulat İğnem niye de içeri falan aldılar hafta sonu. Bir şeyler oldu mu oradan? Bir şey çıktı mı? Hiçbir şey yazmıyorsun Sezer. Yıldızlar arası yolculuk yapıyorsun. Öyle geziyorsun adı mı? Star Wars gibi. Adriana ablamı gördün mü? İsmet. Hiç yazmıyorsunuz böyle şeyleri bayağı. Hani biz okuyup araştırmasak hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Atalarımız boşuna mı demiş? Okuyun, görün, araştırın diye. Yani rahmetli Shakespeare herhalde söylemiştir. Ben Hasan Şaş'ı da mı aldılar bu ara içeri? Ne oldu? İçeri giren çıkana vallahi bile. Adriana Lima'yı da almasınlar. Niye gerdirdin bu kadar diye. Maşallah, maşallah. Çarşamba günü Sezer'i al. İran halısını sor. Benzin fiyatlarını Sezer'e sor. Sezer uzaylı mı, Süleyman Demirel'i nereden biliyor? Tamam, bunları yazın dedim çocuklar size. Ben söyledim bunları yazın diye, tamam. Ha şöyle bakayım. Hayatımız olmuş işler güçler. Kitap Fantazopoli. Yaratıcı etkinlik merkezimiz Kitap Fantazopoli. Arabacıköy Bekilli yolu üzerinde. Özbay kardeşime çok teşekkür ederim. İşbirliği için programımıza, radyomuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederim. Böyle güzel bir eğitim, öğretim kurumu açtığı için Kitap Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için, onu bir belirtelim, vizyonlu el becerilerini ve sosyal aktivitelerini geliştiriyor. Profesyonel öğretmenleriyle, yine o profesyonel muallimleriyle bütün yıl boyunca okul derslerine. Kitap Fantazopoli için bu çok önemli, çocuklarımız için de önemli. Bütün yıl boyunca okul derslerine destek de veriyor, yardımcı da olacak. Kitap Fantazopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Espa programı aileler, alan aileler için bedava. Yeni telefon numaralarını Facebook ve Instagram'da tabii ki değiştirdiler. Hemen onların yenileriyle iletişim bilgileri orada. Facebook ve Instagram'da Kitap Fantazopoli olarak takip edebilirsiniz. Kitap Fantazopoli. Think different. Yatita pediyama saksiyizun. Kitap Fantazopoli. Avin Drive Şaban Bandak. Demokridos 39. Yazın başında açtılar oradaki akaryakıt istasyonları. Bir orada var, Demokridos 39, Epal'in karşısında Kikliko'da. Bir tane de Portolaos, İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile Şaban abimiz, Şaban Bandak ve Ceyhan her zaman yanınızda ve çok çok çok uygun akaryakıt fiyatları ile. Kaliteli yakıtın, en iyi hizmetin ve güler yüzlü personelin yanında mini market ürünleri var. Avin Drive, Demokritos 39'daki Kikliko'nun oradaki benzin istasyonunda Mikel marka kahvesini de bulabilirsiniz. 25410780007 698-42-74-718 Avin Drive. Çilek Mobilya, Epipla Çilek'te de yaz bu ayın sonuna kadar %50'ye varan indirimler devam ediyor. Bütün ürünler 3 yıl garantili. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin getirilmesi Çilek Mobilya'dan. İskeçe'deki tren yolun oradaki Alman marketi, Alman marketi, German marketi. Lidl'ın orada, Parados Apollo'nun 8 orası. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları ve çok çeşit halılar ve lambalar da yine Epipla Çilek'te, Çilek Mobilya'da. Ve güzel evler, güzel mobilyalarla başlar diyorsanız Çilek Mobilya ile bir tanışın, bir görüşün. Hatta internet üzerinde de ürünlerini ve fırsatlarını görebilirsiniz. www.pedikohappyplo.gr yazın. Facebook'ta da Çilek Xanthi Pedikohappyplo. Bitişik halde. Çilek Xanthi Pedikohappyplo olarak fırsat kampanyalarını takip edebilirsiniz Çilek Mobilya'dan.

0: La la la, ne kadar güzel, bir de klip yapmışlar ya. Çıplaklık yok, küfür yok, ne bileyim. Ana avrat küfür eden yok. Ritmi de güzel. Seneye bu arkadaşı getirsinler, gidelim.
1: Bu gece bizim.
0: Ray lay lay lay. Hadi gelin sizi dumanın duman attırdığı o yıllara götüreyim. Bakalım birlikte bir dinleyelim bu akşam neler olmuş İstanbul sokaklarında.

Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar TL'lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı. 1 milyar TL kaç euro yapıyor Sezer? Nasıl şarkılar? 1 milyar liralık serveti varmış Kadir İnanır'ın. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kime bıraktı bu kadar şey, malı mülkü bu ya? Yanına aldı mı?

0: Hay günaydınlar. Selam Ansbach'tan Kral FM'in seksi sunucusuna.
1: Seksi mi?
0: O ne demek lan? Playboy. Günaydın gençler. Guten Morgen. Cansever mi? Çalmayacağım. Hoşuma gitmedi o şarkı, güzeldi. Bacanam günaydın. Tünaydın. Sesli mesaj. Dur bakayım, sonra bakacağım onu. Dur aç.
2: Birden duracaksın.
0: İsmet Agacım sağ olasın. Valla böyle ufak tefek hatalı oluyor. Biz daha fiber optik internete geçemedik bir türlü daha İsmet. Samimi söylüyorum. 2019'da Finlandiya'ya gittim de adamlar fiber optik internet kullanıyordu. 2019. Şimdi biz kaçtayız? 2030'dayız. Hala geçemedik. Ben de bir şarkı isteyeyim be abim. Barış Akarsu, gel gör beni aşk neyledi. Vay Memo. Nereden aklına geldi lan? Selanik havası. Çok az kaldı şarjın bitmesine. Dur bakayım. Güneşe çıkarsam acaba dolar mı?

Çalarız. Selanik havasında yaparız tabii ki. Melisa Döngel ve burada ilk kez yan yana gelmiş. Hayırdır bugün magazin haberleri gönderiyorsun bana yeğenim? Playboy Magam, Hasan abiden Hüseyin'e selam olsun. Trakya'ya şaba. Kolay gelsin Hüseyin'im. Mr. Sauberando kolaylıklar diliyorum. Çok çok çok çok merhabalar hem Hüseyin'e hem Hasan Agam'a hem bizim Playboy'a. Ortalık sus pus. Sus pus ortalık. Beşiktaş. Playboy.

0: Evet, o zamanlar 1899'da geri dönüş. Osmanlı dönemi Edirne vilayeti haritası. Çok merak ettim ne demiş.
1: Kadir İnanır bütün servetini bir tane bir hayat arkadaşı, bir abla varmış, adını hatırlamıyorum, ona bırakmış. Ama yeğenlerinden biri geçen haberlere çıkmış şey diyordu. Ya biz onun yeğeniyiz, bize bırakması lazım. Biz ona saygımızdan yanında sigara bile içmedik. Bize bırakma.
0: Şimdi bol bol içerler. Hani
1: adamın yanında sigara içmedin diye. Şimdi bir milyar da sigara bırakmasın mı? Tamam be.
0: Değil mi ama Sezen? Şimdi bol bol içerler bir milyarın üzerine. Beray'ım buyur kardeşim. Tamam, zaten bütün şarkılar senin için Beray'cığım. Bütün şarkıları size gönderiyorum Radyo Kralı'nın güzel dinleyicisine. Çok çok kolay gelsin Sinan'ım, Nedim'im. Ben senin sevdiğin şarkıları bilmem mi? Radyo Kralı'nın ikinci seksi sunucusu. O bir usta. O bir Remember Me. O bir Mastoraz. Kolay gelsin ustalara.

Bana Zloş Vanagam diyor, nasıl yapmış 1 milyar lira servet, 1 milyar lira kaç euro yapıyor Vanagam? Bu adam ya, sanatçılar aç geziyor diyorlardı bir de. Yani rahmetli Ferdi Tayfur, Kadir İnanır. Kimisi aç geziyordu dayı, kimisi işte böyle Emrah mesela servetine servet katmışlar. Kimisi sanatıyla, kimi vücuduyla, kimi aklıyla. Bir şekilde hep söylüyorum ya, siz çalışmayın, aklınız çalışsın diye. Çok bağırma, azıcık uzanayım kolta. Çok bağırma. Sesi istemezsen radyosun, radyonun kopçası var. Açıp kapama kopçası.

Evet doğru, bak onu unuttum. Serdar Ortaç da çok servet yaptı ama Bulgaristan'ın kumarhanelerde kaldı diyor Bajanan. Canım Bajanan benim. Ama onlar hep itiraf etti o ya, gerçekten de. Çok kumar oynadım dedi, çok kumar oynadım dedi. Yedim sıvadım dedi. Şimdi tekrar onları uçtuk uçuştu. Ridiculous, without even trying. How do they do this? It's 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyon, 10 milyon, 17 milyon. 17.854.000 euro yapıyormuş, 1 milyar lira. Hesap makinesi gibi, taramalı tüfek gibi, yemin et, G3 gibi benim Cengiz Akın Münih'ten. Çifte gibi valla. 17.854.000 euroluk bir serveti varmış. Geriye kalmış Kadir İnanır'dan 17 milyon. İyi para dayı. Cengiz Akın bu kadar parası, ya 17 milyon çok. Mesela 10 milyon euron var. Şu anda hesabında 10 milyon euro gözüküyor, bir yerden kazanmışsın. Eskilerden bir insan sana böyle bir servet bırakmış, 10 milyon euro. İlk ne yapardın aga? Farz et ki böyle bir para tring geldi, bir mesaj geldi cep telefonuna. Dediler ki Münih'ten Cengiz Bey, kayınçonuzun amcasının, baldızasının, teyzesinin, dayısından size 10 milyon avro kaldı. Bırakın acını sattım diyeceğiz. Bu nasıl para be ya? Ne yapacağım be ağam? Banazlı Osman ağama da soruyorum. Dur bakalım şimdi. Mehmet Osman, bak bu şarkıyı çaldım sana kardeşim, tamam mı?

0: hocam öyle. Topraklar doysun
1: kara toprak. Vay vay vay vay vay. Cengiz Agam demiş radyoyu satın alırım kralı. Ne kadar bu kadar bastır. Yaşa bagama.

Eyvallah Osman Agacığım, pardon. Haddimi aşmamışındır inşallah değil mi? Sanmıyorum ama bir helallik alalım gene bana da Osman Agam'dan. İnşallah Agam. Allah inşallah öyle bir güzellik verir. İnşallah, bütün samimiyetimle söylüyorum. Atmadan.

17 milyon euro olan amcamın yanında sigara içmek değil, nefes almam rahatsız olmasın diye. Sen nefes almasın ama bak, 17 milyonu bırakmış başka yere. Yeğenlere bırakmamış bir şey. Ama insan azıcık dağıtar onu, 17 milyon bu az para mı ya? Dar yeğenine 1 milyon, ötekine 1 milyon. Dar ötekine, arkandan dua etsinler. Şimdi yağdırıyorlar, yağdırıyorlar şimdi. Ay, seni bağırtıyor ya. Reklamlara gideceğim, kaçmayın, bir yerlere geliyor. Bir nefes alalım be ya. Bu ne be ya? Melisa dön gel. Dön gel, gel.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλε FM News, ρεκλάμαρ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
9: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
8: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
9: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
8: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
10: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
11: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
10: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
11: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 831. Santi.
12: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
13: İç ve dış cephe boyaları,
12: antibakteriyel boyalar,
13: astarlar,
12: macunlar,
13: ahşap koruyucu ve vernikler,
12: şantiye boyaları,
13: sanayi boyaları,
12: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
13: akrilik boyalar,
12: söve boyaları,
13: yağlı boya,
12: metal boya,
13: fosforlu boya,
12: dekorasyon boyaları
13: ve boya malzemeleri.
12: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
13: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
12: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
13: Garantili, güvenilir.
12: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
13: Cep telefonu 693-673-84-90.
14: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στο αγαπημένο σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Selanik yolcusu kalmasın paladayım. Kireçlilerin borucusuna, davulcusuna, zurnacısına bir göbek havası yapsan ama dayı demiş. Sabah kırdım ben ama hadi yapayım. Büyük adamsın. Kavala'ya gidiyorum. Ahmet Şavan abimle birlikte. Ahmet Şavan abimize de saygılar efendim buradan. Salayım bakalım öyle bir Selanik havası ne oldu oldu. Yüzler gülüyor bakıyorum. Paladayı 7,5 gol attınız. Milli aradan sonra milli bir şekilde görüşelim. Selanik havasını aynı zamanda inşaatta çalışanlara da gönderiyorum. Dimine dimim.
17: Hele bayram çapılar.
4: Nedim'in bacına Mesut kaptana gelsin. Mesut ustaya gelsin. Mesut ustam kolaylıklar diliyorum sana ve ekibine. Allah işinizde kolaylık versin. İşiniz ileri şeytan geri. Tuttunuz altın olsun.

Şaban başka, Ahmet başka. Ne bileyim, Ahmet Şaban diye yazmışım da dayı. Onun arasına bir virgül koysana, bir şey koy, saplasan onun arasına bir şey. Okey. Baladayımdan Şaban Agama, Ahmet Agama Şaban. Borucuya, döşemeciye, plaka, ikice fayansçıya Şaban. Nerim'den bacana Mesud'a Şabol. Şabi. Bülent Ersoy'dan Paladayım'a Şaba. Bülent Ersoy mu? Ne alaka ya? Attakitay, Attakitay, Paladay 5'e at 5'e. Zorlanıyor araba.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Eyvallah bacanam, tamam teşekkür ederim. Ha öyle mi, peki tamam oldu bacanam. Hadi kolaylıklar diliyorum bakalım. Master Travel Let's Go, Tempo Turizm ile her gün 20 euro İstanbul Master Travel'de. 3 milyon oteli anında rezervasyon Yunan adalarına ve dünyanın birçok adasına anında ekonomik paketlerle sizin kazançlı çıkacağınız erken rezervasyonla balayı paketleri ve paketler. Tabii bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araç ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına gönderiyor hem de havaalanından mekanlarınıza istediğiniz yere getiriyor lüks araçlarla. Master Travel. Araba kiralama hizmeti var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Sosyal medyada da Instagram, Facebook'ta da Master Travel yazın. Fırsatları kaçırmayın. Ne olmuş Adriana ablama bir gönder bakalım. Gir magazin haberleri, kendin gör ne olduğunu. Ya. İskeç'e geliyormuş yaza, seneye Nedim.

Muhammed abime ve parayasına çok çok çok çok selamlar. Dinlemeye başladığınızda bana bir hemen işaret gönder Ahmet abi. Denizde olan herkese kolaylıklar diliyorum. Orada afiyet bal şeker olsun. Tamam Ahmet ustacığım, bir hareket gönder bana. Hemen şarkıyı dinleteyim. Allah'a emanet ol kardeşim demiş Cengiz abim. Teşekkürler ağam benim, sağ olasın. Cümlemize Allah'a emanet olalım.

Yarabbi diyor Emrah Ramazan. Bak diyor. Yarabbi diyor Emrah Ramazan. Bak diyor, Nedim diyor, Şarpos'um Emrah ve Ramazan kardeşe baksınlar, işi çeksinler.

Hazır mısınız Ahmet abim? Hele yine Emrah onlar dürtmeye. Hadi bakalım oynasınlar be. Azıcık öyle 5-10 dakika. Radyo Kral'dan ne demek? Şaba.

Eyvallah İspatakacığım. Yarın Allah kısmet ederse tabii yayındayız be ya. Ben de çok teşekkür ederim. Radyo Kral FM ailesine yarın görüşmek üzere. Çok çok selamlar demiş İsmet Agam Belçika'dan. Sağ olasın Agacığım. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler olsun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güzellikler, bol kazançlar olsun inşallah demiş Orhan Tunam. Paris, Fransa'dan. Golden Glass'a da herkese çok çok selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu ne? Aa, birbirinden güzel fotoğraflar da. Söyle Deray'cığım, söyle. Ahmet abi bir hareketi bir göndersin bakalım, şöyle bir göreyim. Sergen hocam da bizi dinliyormuş herhalde. Hey.

Perşembe Ahmet Ustam. Selçuk Ağam, orada olan herkese selamlar. Efeler, koca kurtlar. Selam olsun bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Koca kurtlara selam olsun Radyo Kral'dan. Ahmet Ağam. Şarkınız geliyor, hazır olun.

Dedim, güzellik senin içinde be kardeşim. Canım benim, ne güzel şeyler yazmışsın. Deli yürek. Ama kal Muhammed abim. Kaldır bakalım o gençleri yavaşça bakalım.

11 ve Radyo Kral'da bugünlük de bu kadar. Çok teşekkür ederim. Allah zorluğunuza kolaylık, darlığınıza bolluk, bedeninize sağlık, yaşamınıza huzur, ömrünüze bereket versin. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta diliyorum hepinize. Yarın sabah görüşünceye kadar hoşça kalın.

çözüldü öykü. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde hep aşkla yürüdüm.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9

El başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjell Reven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

Tatil günleri Mağa ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.